0: Para shisha ma bo ba shisha hadir kindini ayno ambassador ayno ni ayno inanga ayno vice president ayno inanga president ayno assembly ayno ni ayno gabo inde kamrene erni hadir kindere hadir kin albana sumana king mrene erni hadir kinni wakir hadir kin ana za debite ara africana gna ina ayno african indo ina ama ina africana dilida Yani kaçuran dedi. Za inano Afrikanı soper ine etranje dola Afrikanı kullu gönderi kayar Afrikanı dur kokurtu gatene sopoyin. Za ama Afrikanı gınna ama mişil ama badına tron tese gaya. Te da za inano Afrikanı inano kiltirin dore inano ada da inano Afrikanı gınna za dili da anana kaçuran renga. Tena dur ko dili da nukindir vakırı dur mugabala ine gendra çana gendra. Terparana minister ayno environment merena ngoski kar mugabala gena na ayno zaino education ayno environment education ayno amaro no sham ayno talim ayno ama shababa ayno za inano tegir jonga za dilli da wasa chande ka te dilli da no kinre wakin mugabala gendra na ayno ama minister ayno education merena ba honda hadir kindini za ama shababa mere za mere udu kar kinere Ago ekene ko indi exam vireme mire da dil da angala na kere. Ago te kar dili o dur mugabala gendro. Ki mugabala gendera ina yano partener ayano ini sevi. Ayo te ram raga na hadri kendini. Te dili da nukindire. Şanjama klimatik tegir jonga. Za tegir jonga errore. Za ina yano ama gana ina akka ina ro ko indere. Jomu mire dili tisiga. Za shababa mire ina ara gana di ali mundu usa kendere ama shababa ay. Nous za environnement mere tagir jom mere dilli ina ragna ko indore tagir jom mere dilli tisiga te da dilli da nukindre terbarana ministre ano docteur ano ministre de la santé publique mere ano mere partenaire ano changa gingoski car nyamene campagne no vaccination no contre un polymine de gura no yala dadiga te da dur lancema gendeni karciano tron indiga karcia tron lancema gendeni okr lancema gendeni al ministre no docteur mere hadirkin abdul majid abdul rahim mere hadirkin okr hadirkin ana danu ki nuki ana za yala adda ama mere okr ama vaccination erdo za sopere futer yala adda Vaksinasyon kendi katı da dilli danuki. Dilli danuki ne za şaba mire anyana sopere bomba errore za yala da sopere vaksinasyon kendi öyle agu durar na vattık agu baden durar da diyo latan kurkun enara gana vattık da yerem. Agu şumuşir durar dener ama za vaksinasyon kendi katı da dilli danuki. Onun durar na onu boyunayın. Durar boyunayın yala da vaksinasyon ama ara vaksinasyon erdo. Zafutere yala da vaksinasyon kendiga dillita danuki yala dana vaksinasyon hakindino vitamin na vitamin A indiga tene didinin aine na vaksinasyon kendi kika tene dillin tekeran amarono şabagna dillida agutu jihad dillida chen angana bazayin ama vaksinasyon erdo futuna yala da dilli vaksinasyon kendin agu bade nandana agu tanı kandın yala dana durana dinin Laboratunda labara anu ministri anu santinga laboratunda mina tosere labara ang jahasinyandrana telum gayus jahasinyandrana ankarani nyandrana sale Muhammad sale
1: saka tadi kori kori
2: kori